0: Al, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle
cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi. Dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b

0: yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmaları yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcuda, hedefte arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Gençliğinde cesur, mert bir civandın. Doğruluğa ta yürekten inandın. Muhammedül Emin ünvanı aldın. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Cemalin ben.

Hanif dilinde, bazen tüccar oldun Kenan ilinde. Yalan yanlış yoktu senin dilinde. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Konuşurken sesin gayet sakindi. Bakışın karardı, gözler emindi. Firdevs dedikleri cennet tenindi. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Allah remzeyledi nim-i hürufa. Ahlakın Kur'an'dı, adabın Furkan. Ashabın ışıktı, ehli beyt nurdan. Resul ayrılmaz çağır yarından. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Ehli beyte canlar feda bin defa. Şah Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin. Sensin Önder, sensin Kevser, sensin Gül. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Her zerrene halit

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

yüzüne bak. Bir de sözümü dinle. O güzel gözünü haydi bir sil de. O masum yürekle

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Asay-ı Musa mecmuasından 6. mesele inşallah oradan okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri tahkiki manada anlamayı, idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'i, hadsiz hüccetleri bulunan İman-ı Billah rüknünün, Allah'a iman rüknünün binler külli bürhanlarından, delillerinden bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izah edilmiş bu mesele yine. İmana taalluk ettiği için çok delilleri ortaya nazara verdiği için burada da bir tek numunesini yine bize işaret edecek. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı, Yaratanımızı tanıttır. Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Kastamonu'da lise talebeleri, bunlar efendim aralarında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin abi merhum, o da olduğu rivayet ediliyor. Bize Halık'ımızı tanıttır, Yaratanımızı tanıttır. Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Çok vahim bir durum. Yani Cenab-ı Hakk'ı bilmemek, Cenab-ı Hakk'ı tanımamak. Yani hele hele şu günümüzde öğrencilerin okullardaki düşmüş olduğu duruma bakarsak çok mühim bir sual burada. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen sürekli Allah'tan bahsedip Halık'ı, Yaratan'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Yani okunan her kitapta, fen ilminde, biyoloji olsun, matematik olsun, efendim felsefe olsun, coğrafya olsun, hepsinde vesaire vesaire kendi lisanı mahsusuyla, kendi lisanıyla yaratılan her şey Allah'tan bahsediyor. Mesela örnek, nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar macunlar. Mükemmel bir eczane düşünelim. Her kavanozda da harika, hassas, dengeli mizanlarla alınmış hayatlar macunlar. Hayata lazım olan her şey. Ve tiryaklar var, ilaçlar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Değil mi? O kavanozda bulunan o macun, o tiryak, o bitkiler, o şifalı ilaçlar, devalar neyi gösterir? Şüphe yok ki maharetli, o işin erbabı olan kimyager ve hakim, hikmetli doktor yani bir eczacıyı gösteriyor. Öyle de küreye arz eczanesinde şu dünyada bulunan 400 bin çeşit nebatat, bitkiler, 400 bin çeşit, yani yaşadığımız şu dünyada zemin yüzünde 400 bin çeşit bitki var. Ve hayvanat, sadece bitki mi? Hayır, hayvanat da var. Kavanozlarındaki zihayat macunlar, hayata lazım olan ne varsa ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenni tıp, tıp ilmi mikyasıyla küre-i arz eczane-i kübrasının o büyük zemin yüzündeki o eczane, eczacısı olan Hakim-i Zülcelal'i hikmetle yapıyor. Hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ebedidir, sonsuzdur, sınırsızdır. Hikmetle muamele eder. Dünya darul hikmet, lezzet ve mükafat yeri değildir diyor üstadımız lemalarda. Yani dünyadaki her şey bir hikmetle, bir programla, bir planla, bir müdebbirle, bir müdebbirin emriyle hareket ediyor. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki, harika bir fabrika, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Tekstil fabrikasına gidelim, binler çeşit çeşit kumaş var, basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü, değil mi? O fabrika tek başına hareket edemez. Orada çalışan işçi var, amiri var, patronu var. Bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. O fabrika lisanı haliyle orada çalışanları, o kumaşlarla alakadar olanları, patronunu, amirlerini, ustasını, makinistini hepsini tanıttırıyor. Öyle de küreye arz denilen yüz binler başlı dünyamızda her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye. Seyyar makina. Bakıyoruz hayvanat nevinden süt çeşmesi olan başta inek, deve, koyun, keçi. Bunlar bize Cenab-ı Hak'tan ihsan edilmiş, cennetten ikram edilmiş. Hususi olarak bize gönderilmiş. Etinden, sütünden, efendim yününden, derisinden, hepsinden istifade edelim diye. Seyyar makina. Ne derece bu insan fabrikasından büyükse, insanların kurmuş olduğu fabrikalardan büyükse, mükemmelse, o derece de okuduğunuz fenni makine mikyasıyla, fen işleri diyelim buna, fen ilmiyle alakadar olan herkes bunu aleminde görür. Küre-i arzın ustasını, şu yaşadığımız dünyanın sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihsar edilmiş depo. Bin bir çeşit erzak var içinde. Aklımıza ne geliyorsa, gıdadan tut, mefruşattan tut, efendim kişisel bakımdan tut, içecek kısmından tut, ne geliyorsa aklımıza. Hepsi istif edilmiş, düzenlenmiş, ihsar edilmiş, hazırlanmış. Depo ve iaşe ambarı ve dükkan. Depo ve iaşe ambarı ve dükkan. Şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini, bu işlerin sahibini, bu işi yapanı ve memurunu bildirir. Bir de gözümüzün önünde mükemmel bir şeye girelim. AVM'ye girelim. Ya hayata ne lazımsa hepsi istif edilmiş. Hepsi intizamla, düzenli bir şekilde insanların hizmetine sunulmuş. Yani üstadım ne diyor? Tablacılık hükmünde olan bu mallara insanlar fiyat veriyor. Asıl mal sahibi olan Cenab-ı Hak bu mallara ne istiyor bizden ücret olarak? Manevi cihette zikir, şükür, fikir. Zikir ne? Besmele ile onun ismiyle başlamak. Şükür ne? Elhamdülillah demek. Fikir ne? Nimetleri gönderen, nimetlerin sahibi onun olduğunu fikretmek. Yani böyle bir alemimizde tefekkürümüzü canlı tutmamız gerekiyor. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden bir sene 24 bin senelik bir daire. Muntazaman seyahat. Sürekli o seyahat devam ediyor. Bir senede 24 bin seneye denk geliyor. Ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi, bahar mevsimini Cenab-ı Hak büyük bir vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla, ihtiyaç olan rızıklarla doldurarak kışta erzakı tükenen, kış mevsiminde erzakımız tükeniyor, biçare zihayatlara getiren, hayat sahibi olan bizlere getiren ve küreye arz denilen bu rahmani iaşe ambarı ve bu sefine-i sübhaniye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkanı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz ve okuyacağınız fenni iaşe mikyasıyla coğrafya ilmi dünyayı, efendim ülkeleri, şehirleri, efendim kıtaları, hepsinin iklimini, efendim orada işte hava şartlarını, yetişecek bütün erzakları hepsini bize tek tek ne yapıyor? Anlatıyor. Fenni iaşe mikyasıyla biyoloji ilmi de bunu nazara veriyor mesela. O katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, tasarruf edeni, müdebbirini, idare edeni bildirir, tanıttırır, sevdirir. Yani bir alışveriş merkezine bakalım. Orada güvenliğinden tutun, çalışanından, patronundan, efendim gelip giden müşterisinden. Dünyaya bakalım. Dünyada o kadar ülke, o kadar kıta, o kadar yetişen envai çeşit rızık. Karada ayrı, denizde ayrı. Bakalım hepsi ne yapıyor? Bir sahip olanı, yaratanı, bir idare edeni, efendim bir tasarruf edeni. O bütün her şey onun elinde yani. Kaf ve nun tezgahı diyor buna üstadımız. Kaf ve nun tezgahı ne demek? Ol dedi mi oluyor yani. Hepsi bu şekilde. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı. Her millet, 400 bin millet var. Her milletin istediği rızık ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit esdihalarını, elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugah şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkârane sevdirir. Bakıyoruz yani zemin yüzünde kaç bin millet var. Her milletin efendim her şeyi değil mi? Kendine göre kültürü, efendim yaşantısı, efendim giydiği, kullandığı teçhizatlar, bakıyoruz hepsi ayrı ayrı. Bunların hepsine Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir ahenkle, bir düzenle ne yapıyor? İdare ediyor. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni ordu-yu sübhanide nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı azam tarafından verilen küre-i arzın bahar ordugahı ne derece meskur insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız fenni askeri mikyasıyla askeri cihette dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre-i arzın hakimini, hükmedeni ve Rabbini, yaratanını ve müdebbirini, kumandanını, akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Yani bakıyoruz bahar mevsiminde yeniden yeni her baharı aynıyla, aynen, mislen, cismen değil mi? Resmen bir o kadar daha şaşalı ve o kadar daha bereketli. Bir bakıyoruz önce beyaz gelinlikler misali çiçekler açıyor. Sonra yeşil yapraklar, yeşil elbiseler misali. Sonra arkadan yavrular geliyor, meyveler misali. Yani bunu yaratan, bunu idare eden Cenab-ı Hak bizim arzu ihtiyacımızı bilmeyecek mi? Bizim ihtiyaçlarımızı, bizim her an ona muhtaç olduğumuzu bilmeyecek mi yani? Bizi bilen, bizi tanıyan, bizi bizden daha iyi idare eden bir zat-ı mukdes, zat-ı akdes olmaz mı? Muhakkak olacak yani. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler. Yanmak maddeleri tükenmiyor. Elektrik misali. Bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştihal maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Yani insanlığa hizmet eden bu elektrik nimeti ne kadar büyük bir nimet. Yani bir elektrik hayatımızdan bir çıkmış olsa birçok hayatımızda birçok şey aksaklıklar meydana gelecek. İşte insanlar böyle bu tarz şeyleri yapan insanlara teşekkür ediyor. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, dünya sarayının damındaki semadaki yıldız lambaları, yıldızlar, gezegenler bir kısmı kozmografyanın dediğine göre, coğrafya ilminin küre-i arzdan 1000 defa büyük, şu dünyamızdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor. O düzen bozulmuyor. Birbirine çarpmıyor. Birbirine çarpmıyor. Sönmüyor yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, okuduğumuz o astronomi ilminin, coğrafya ilminin dediğine göre, küreyi arzdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade çalışan ve bir misafirhane Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin, bak güneş yani örnek olarak, yanmasını, güneşimizin yanmasının devamı için her gün küreye arzın denizleri kadar, zeminimizdeki denizler kadar, gaz yağı ve dağları kadar kömür, dünyadaki dağlar kadar kömür ve 1000 arz kadar, 1000 tane dünya kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenni elektrik mikyasıyla fen ilmindeki mühendislik diyelim buna, bu meşer-i azam-ı kainatın sultanını, bu zemin yüzündeki meşher, bu teşhir edilen bu sanatı, münevvirini, sultanını, münevvirini, değil, nurlandıranını, müdebbirini, sanini, o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Yani bir güneşin yanması için, bakın değerli dinleyenler, ne kadar malzeme lazım. Gaz yağı mı diyelim, denizler kadar, dağlar kadar kömür mü diyelim, efendim dünyalar kadar odun mu diyelim. Ama bunların hiçbirine hiçbir ihtiyacı olmadan Cenab-ı Hak bunu ne yapıyor? Kudretiyle, hikmetiyle ne yapıyor? Yaptırıyor. İşte bu tefekkür nedir? İnsanın alemini sürekli Cenab-ı Hak'la, manayla barışık tutmaktır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? 1 saat tefekkür, 1 sene nafile ibadette müreccahtır. Yani 1 saat tefekkür noktasında şu hakikatlere alemimizi, 1 saatimizi versek, o saatte o tefekkürü yakalasak, inanın 1 senelik nafile ibadet gibi sevabımız amel defterimize yazılır. Rabbim bu manaları işte böyle alemimizde yaşamayı hepimize nasip etsin. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir süre-i Kur'aniye yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini ve müellifini fevkalade maharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, bir kitap, bir satırında ince, her bir kelimesinde ince kalem, bir süre-i Kur'aniye. Böyle bir yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirine teyit eder, birbiriyle bağlantılı. Ve katibini, bu kitabın sahibini, yazanını ve müellifini, efendim bu noktada bize, bu kitabı bize tanıttıranı, fevkalade maharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi, yani gündüz ortada açık, katip ve musannifini kemalatıyla, hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, berekallah cümleleriyle takdir ettirir. Bir kitapta böyle bir özellik var. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki, bu kainatta öyle büyük bir kitap var ki, bir tek sayfası olan zemin yüzünde, yaşadığımız şu zemine bakalım, şu dünyaya bakalım. Bir tek forması olan baharda, bir tek forma bahar mevsim, bakın. 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan, yani bir ağaçta bir kelime gibi bir kaside, çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamamen özetini yazan, bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuayı kainat, yaşadığımız şu alem ve bu mücessem cisimli Kur'an-ı Ekber-i Alem, Kur'an'ın bütün her şeyi zemin yüzünde tezahür etmiş. Mezkur misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya, hayat bilgisi diyorlar buna efendim, ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat, okuma, konuşma ve fenni kitabet, kitap noktasında bunu hayatımıza tatbik etme, öğrenme, geniş mikyaslarıyla, örnekleriyle ve dürbün gözleriyle, dürbün olarak gözlerle bu kitabı kainatın nakkaşını, nakşedeni, bu kainat kitabını nakşedeni, katibini, kitabı yazanı hadsiz kemalatıyla tanıttırır, Allahu Ekber cümlesiyle bildirir. Cenab-ı Hak her yerde o kelamıyla kendini bildiriyor. Subhanallah takdisiyle tarif eder. O her şeyden üstündür. Bütün noksanlıklardan üstündür. Bütün her şeyden münezzehtir, müberradır Cenab-ı Hak. Subhanallah takdisiyle tarif eder. Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. Elhamdülillah. Yani iyi kelam Allah var. İyi kelam Mahkeme-i Kübra var. İyi kelam ahiret var. İşte bu fenlere kıyasen yüzer funundan, bu fenler gibi yüzer okuduğumuz bütün ilimler, her bir fen geniş mikyasıyla, geniş özetiyle ve hususi aynasıyla ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini, yaratanını esmasıyla bildirir, isimleriyle bildirir. Sıfatını, kemalatını tanıttırır. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı her yerde daimdir ve kaimdir. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkur hücceti ders vermek içindir ki, bu anlatılan bütün meseleleri ders vermek içindir ki Kur'an-ı Muzzülbeyan, kitabımız Kur'an-ı Kerim, çok tekrar ile en ziyade, en çok halakas semavati vel ard, semanın ve yeryüzünün, gökyüzünün ve yeryüzünün yaratanı ve Rabbus semavati vel ard, yine semanın ve yeryüzünün Rabbi olan ayetleriyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor, yaratanımızı diye o mektepli gençlere dedim. O gençler neyi sormuştu? Neyi sormuştu? Bir daha bak, orayı bir daha şey yapalım. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, yaratanımızı. Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Yani üstad da ne diyor? Her kitap, her fen kendi lisanı mahsusuyla Allah'tan bahsediyor. Halık'ı tanıttırıyor. Yani kitabı dinlesek, o kitap kendini Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor? Tanıttırıyor. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Değerli kardeşlerim, yani milli ve manevi değerler eğitimimiz bu cihette çok önemli. Yani bir çocuğumuza Kur'an-ı Kerim'i öğretmek veya öğreten yerlerde öğrettirmek, milli ve manevi değerlerimizde bir Allah sevgisi, bir peygamber sevgisi, bir vatan sevgisi, yani bunları çok temalarla işlemek gerekiyor. Yani bir köy muhtarsız olmuyor, bir harf katipsiz kalmıyor, bir iğne ustasız kalmıyor. Yani şu kainatın sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı tanıttırmazsak, yani günümüzde görüyoruz yani sosyal medyada da. Demek ki bu nesil bizim neslimiz. Yani biz bu nesle sahip çıkmazsak dışarıda avını bekleyen kurtlar gibi herkes bu nesili elde etmek istiyor. Sosyal medya icralarında da yani çocukları nereden nereye sevk ediyor. Yani hali alem buna şahit. Onun için bir alemimizde, her zaman ailemizde bir Allah sevgisi, bir vatan sevgisi, bir peygamber sevgisi, bir ümmet bilinci olması lazım. Çünkü İslamiyet güneş gibidir kardeşlerim. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olunmaz. Gözünü yuman ancak kendisine gece yapar demiş üstadımız. Yani İslamiyet'in her şeyi yaşamasını bilene güzel. Ama tenkit edene de zordur. Onun için İslamiyet'i sahih kaynaklardan öğrenmek, Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, kıyastan ve bunları alemimizde çok böyle sahih olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü dezenformasyon bilgiler sosyal medyada mevcut. Yani bir soru veya bir şüphe insanın imanını sallantıya koyuyor. İşte iman hakikatleri de bize bu noktada bu şeyi bize nazara veriyor. Yani üstadımızın tavsiyeleri nedir? Asa-i Musa'yı öğretmen kardeşlerimize tavsiye etmiş. Muallimlik yapan arkadaşlarımıza, ablalarımıza, efendim abilerimize, kardeşlerimize bunu tavsiye etmiş. Efendim hayırlı ve dini işlerde olanlara da Mucizat-ı Kur'aniye'yi, Mektubat Mecmuası'ndaki Peygamberimizin Mucizat-ı Ahmediyesini Zülfikar ismiyle ne yapmış? Bunu tavsiye etmiş okumalarını. Onun için iman insanı insan eder, belki sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Evet, son bir paragraf, orayı da okuyalım, bitirelim inşallah. Ben de dedim, insan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezzis. İnsan binler çeşit acı hissedebilir. Binler levi lezzeti de alabilir. O fıtratta yaratılmış. Mütelezziz olacak bir zihayat makina ve gayet derece aciziyle beraber, aciziyetiyle beraber, hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber, fakirliğiyle, hadsiz zahiri görünen ve batini görünmeyen ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen sürekli zeval ve firak tokatlarını yiyen, ayrılma şeyini, korkusunu yaşayan, bir biçare mahluk iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah Zülcelal'e intisap edip bütün düşmanlarına karşı bir noktaya istinat, dayanak noktası ve bütün hacatına medar bir noktaya istimdat bularak herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha imal ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane ifrar edebilir, kıyas ediniz. Yani işte iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve hadisatın tazikatından kurtulup tevekkeltu ala Allah der, işine bakar. Üstadımız bunu 23. sözde tevekkül bahsinde çok güzel ifade etmiş. İştahı olanları oraya havale edip okumasını tavsiye ederim. O mektepli gençlere dediğim gibi musibetzede mahpuslara da tekrar ilerlerim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Kimi tanıyan? Allah'a. İtaat eden zindanda dahi olsa, hapishanede de olsa bahtiyardır. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanıyor. Sıfır matematiksel olarak değerli kardeşlerim bir değer ifade etmiyor. Ama yanına bir rakamını ilave edersek değerleniyor. İşte biz de öyleyiz. İmanımızla, İslamiyetimizle, ubudiyetimizle ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ı tanıdıktan sonra bahtiyar oluruz. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, dünyanın sultanı da olsa nedir? Manen sarayda ama maddeten zindanda. Hatta bir bahtiyar mazlum İdam olunurken bedbaht zalimlere demiş. Ne demiş? Ben idam olmuyorum. Belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idam-ı ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek surur ile sevinçle teslim-i ruh eder. Yani bu ecel şerbeti hakikaten iman noktasında en büyük cihet imanla kabre girmek. Neslimizi Cenab-ı Hak bu cinli ve insi şeytanların şerrinden muhafaza etsin. Gençlerimizi imanla, Kur'an'a, topluma hizmetkar eylesin değerli kardeşlerim. Evet, değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.

İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ve es

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: al.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: oldu.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi, yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler, vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yazidu fi mulkihi şey, ya men la yanqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yebqa ve yefna kullu şey, Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili amel nedir? En temute ve lisanuke ratbun. Senin ölüm gelinceye kadar dilinin ıslanmasıdır. Ne ile ıslanması? Min zikrillahi, Allahu Teala'yı zikirle. Yani en sevgili amel, bir kimsenin ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar dilini Allahu Teala'nın zikriyle ıslatması. Yani dilinden Allahu Teala'nın adını düşürmemesi en büyük ameldir. Biliyorsunuz, zikir anma demek, değil mi? Bir şeyi hatırlama, bir şeyi anma. Tabii zikir kalbi olur, bir de dille olur. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yapacak? Kalple dil birlik içerisinde olacak. Yani eğer dil kalptekiyle bağ kurmazsa, sadece sözde kalırsa bu bir fayda vermez. Ama ikisi ne olacak? Böyle birliktelik halinde aynı şeyleri söyleyecek. Kalp hissedecek, kalbi zikrini yapacak, dil de bunu dışarı vurmuş olacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, dilin Allah'ın zikriyle ıslansın ta ölünceye kadar. Demek ki bizim her halimizde Allah-u Teala'yı zikretmemiz gerekiyor. Kur'an okuyacağız. Namaz bir zikirdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Namazımıza devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için öğretmiş olduğu dualar var, sözler var, zikirler var. Bunları yapmaya çalışacağız ki şimdi dilin ıslansın demek bir şey yaş olduğu zaman, mesela diyelim bir ağaç, bir sebze, efendim bir ot veya farklı şeyler düşünün. Yaş oldu mu nedir? Onda canlılık vardır. Kurumuşsa o ne yapar? Çürümüştür, kırılmıştır, işe bitmiştir onun. Yani hayat emaresi onda kalmamıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle az sözle çok şey ifade edecek, sözler söyleyecek kapasitede, böyle Allah-u Teala'nın onda bir vergisi var. Ne diyor? Bak, öyle kısa bir söz söylüyor ki ne manalara geliyor. İşte canlılığın işareti. Demek ki bir kimse Allah'ı zikretmiyorsa, dil Allah-u Teala'yı anmıyorsa, onunla meşgul olmuyorsa, onu zikretmiyorsa, o zaman o dil nedir? Ölmüş, kurumuş, gitmiş. Ha, ıslak kalması da nedir? Yaş kalması da nedir? Onun çalışıyor olması, hayatta olmasıdır. Peki hayatta olması da neyin işaretidir? Allah-u Teala'yı zikretmesiyledir. Çünkü Allah-u Teala'yı zikreden bir kalp, bir kişi canlıdır. Onu zikretmeyense ölüdür. İşte ne zamana kadar? Bu bir anlık değil, bir günlük değil, beş günlük mesele değil. Ta ki ecel gelip seni buluncaya, yakalayıncaya kadar bu şekilde o dilin Allah-u Teala'yı zikredecek ki zaten en önemlisi de nedir? Son nefeste iman üzere gitmek. Akibet de çok önemli. Çünkü bakarsınız güzel güzel ameller işler ama eceline yakın adam değişmiştir. Allah korusun günahkar hale düşmüştür. Fısk ve fücura dalmıştır. Dilinde kötü sözler, küfür sözler olmuştur. Bu şekilde de canı alınıp gidebilir. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Nedir? Ta ölünceye kadar bu hal üzere gitmek. Yani bir günlük, beş günlük mesele değil, üç günlük değil, bir aylık değil. Usanmadan, bıkmadan, gönül rahatlığıyla ta ölüm gelip buluncaya kadar kişi ne yapacak? Allah-u Teala'yı zikredecek. Müminin özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmektir. Peki münafığın özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmemesidir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala münafıkları vasfederken onların Allahü Teala'yı az zikrettiklerini veya hiç zikretmediklerini belirtiyor. Peki münafık olmamak için, münafıklıktan kurtulmak için de ne yapacağız? Allahü Teala'yı çok zikredeceğiz. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve birçok ayet-i kerimede ne diyor? Allah'ı çokça zikredin diye buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Ve yine Allahü Teala ne diyor? Allahü Teala'yı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Demek ki hem erkek hem kadın Allahü Teala'yı zikredecek ki o Allahü Teala'nın hitap ettiği o vasfa ersin. Müminin özelliği Allahü Teala'yı zikretmesi, onu hiçbir zaman unutmaması, onunla birlikte olması, Allahü Teala'nın kendisini görüyor ve gözetiyor olduğunu bilmesi ve bu şekilde de diliyle bunu ikrar etmesidir. İşte bize düşen dilimizi Allahü Teala'nın zikriyle ıslatmak. Kötü sözlerle, günah sözlerle, yalanla, iftirayla, gıybetle, dedikoduyla, efendim onun bunun meselesiyle, boş işlerle, boş sözlerle dili ıslatmak boş. Gereksiz ve bunun da sorumluluğu var. Dil ne konuşacak? Ya hayır konuşacak ya susacak. Hayır nedir? İşte Allahü Teala'yı zikretmesi, güzel sözler söylemesi, Kur'an okuması değil mi? Hadisleri okuması, insanlara güzel nasihatta bulunması, iyi şeyler anlatması bunlar nedir? Hep dilin güzelliklerindendir. Allahü Teala dilimizi korumayı bize nasip eylesin ve dilimizi devamlı bir şekilde zikirle meşgul etmeyi nasip eylesin. Şimdi zikir nedir? Vücudun gıdasıdır. Vücuda ne var? Ne ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin ayakta durabilmesi için suya, sıvıya ihtiyacı var değil mi? Yiyeceklere ihtiyacı var. Beden bu ihtiyaçlarını alırsa sağlıklı olur, dinç olur. Ama bu ihtiyaçlarını alamazsa o zaman ne yapar? Beden zayıflar ve hastalıklar baş gösterir ve kötü bir duruma düşer. Aciz bir duruma düşer, hasta bir duruma düşer. İşte bu nedenle zikirde nedir? Bedenin gıdasıdır, vücudun gıdasıdır, ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Zikirle kalp ayakta durur, diri olur, canlı olur ve bu şekilde de ibadetlerini güzel bir şekilde yapmış olur. Allahü Teala diyor ki siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Zikirdeki bir güzellik de bu. Sen Allahü Teala'yı zikrettiğin zaman, andığın zaman Allahü Teala da ne yapıyor? Seni anıyor. Güzel bir toplumda andın, Allah da seni daha güzel toplumda anıyor. Bu şekilde sana mükafatlarda bulunuyor ki ya Rabbi senin zikrini dilimizden düşürme, ölünceye kadar dillerimizi senin zikrinle ıslat diye biz de dualarda bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul e'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel imanun billahi. Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi. Sıla-i rahim yapmak. Sümme emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker. Sonra emri bil ma'ruf, nehyu anil münker yapmaktır. Ve ebgazul e'mali. Allah-u Teala'ya İlallahi Allahu Teala'ya da en kötü, sevmediği, buğz ettiği amel neymiş? El işraku billah, Allahu Teala'ya şirk koşmak, sümme kati'atur rahimi, sıla-i rahmi kesmek diye peygamberimiz buyuruyor. Demek ki Allahu Teala'ya en sevimli ameller neymiş? Allah'a iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi yapacağız. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Bunlar sevimli olanlar. Peki Allahu Teala'nın ebgazul amali ilallah, Allahu Teala'nın en çok nefret ettiği, sevmediği de neymiş? El işrak, Allahu Teala'ya şirk koşmak ve sonra da sıla-i rahmi kesmektir. İman nedir? Bir şeyi kuvvetlendirme. Hani yemin derler, sahilden de geliyor. Bir şeyi kuvvetlendirme kelime olarak. Onun dışında ıstılah olarak nedir? Allahu Teala'ya, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hepsini ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'in bir başından bir ta sonundaki en son ayetine kadar hepsine imanmak, tasdik etmek ve dil iliyle ikrar etmektir. Çünkü iman olmazsa mümin olunmaz. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Yani her şey zıttıyla bilinir. Küfür de nedir? Yalanlamaktır, inkar etmektir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. İşte onun için en sevimli amel neymiş? İman etmektir. Çünkü iman etmedikten sonra her şey boş. Zaten bir amelin kabul olunabilmesi için birinci şart nedir? O kimsenin iman etmiş olması lazım, mümin olması lazım. Sonra yani imanı sahih ha, sonra nedir? Ameli saliha. Salih amel işleyecek. Salih amel ne? Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde olacak. O nasıl emretmişse aynı o şekilde olacak. Sonra ihlas olacak, Allah için olmuş olacak. Eğer bu üç şart bulunmazsa o amelin kabul olması mümkün değildir. İşin başı da iman etmektir, mümin olmaktır. Amel edebilmesi için, amelin kabul olmasının için de ne yapar? O şart gerekli. Ve bu nedenle en sevimli amel diyor iman etmektir. Kişi iman etmedi mi mümin olamaz. Mümin olamadı mı da kafir olur, küfre düşmüş olur. Allah korusun. Bizi Allah iman ehlinden eylesin, imanlı kullarından eylesin. Sonra ne diyor? Sıla-i Rahim. Bakın birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala Sıla-i Rahim'den bahsediyor. Sıla-i Rahim'e emrediyor. Birçok hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sıla-i Rahim'e emrediyor. Nedir Sıla-i Rahim? Biliyorsunuz akraba ve yakınları ziyaret etme. Hani hemen aklımıza gelen bu. Hallerini, hatırlarını sorma, gönüllerini alma, efendim onlarla birlikte olma, onlarla ilgi ve alakayı devam ettirme. İşte bu şekilde hemen anlarız. Yüce dinimiz, İslam dini, insanlar arasında böyle ilişkilere çok önem vermiş. Sosyal bir din, her zaman bunu söylüyoruz. İşte bu nedenle bu insanlar arasındaki ilişki de kimden başlar? Anne babadan, aileden ve böyle yakınlardan başlar. Ve sırasıyla böyle komşu, işte mahalleli böyle devam eder, gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, önemini belirtmiş ve cennete gidebilmenin şartlarından birisinin sebep olacağını da sıla-i rahim yapmak olduğunu bildirmiş. Ve her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlarının görüp gözetilmesini ve akraba ve yakınlardan başlanmasını emretmiş. Ve dikkat edin, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde böyle hemen iman, namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra sıla-i rahim zikredilmiş. Bakın görüyorsunuz Allah-u Teala'ya iman ediyor, sonra Peygamberimiz ne diyor? Sıla-i rahim yapacaksın. Çünkü alimler ittifakla şunu söylüyor, sıla-i rahimi yerine getirmek bir vecibedir, bir vazifedir, vaciptir. Ve bunun terk edilmesi de nedir? Günahlardandır. İnsanı günaha sokar. Çünkü sen akrabalar ve yakınlarınla şer'i bir mazeret olmadığı müddetçe onlarla ne yapacaksın? İlişkini kesmeyeceksin ve devam ettireceksin. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin de hemen iki ayetinde buyurur, Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor. Bu şekilde. Ve onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler. Yani akrabalık bağlarını devam ettirirler, iyilikte bulunurlar. Rablerine karşı saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar diye buyuruyor. Ve yine diğer bir ayette Allah-u Teala Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, işte akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar, lanet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diye buyuruyor Rahat suresinin 25. ayetlerine kadar. İşte bu nedenle akraba arasındaki ziyaretler, onlara hal hatır sormalar nedir? Sevgi bağlarını güçlendirir. Dargınlıkları sona erdirir, böyle nefreti ortadan kaldırır, sevinç ve üzüntülerin karşılıklı bir şekilde paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına aracı olur, vesile olur. Mesela yaşlıların ziyaret edilmesi onlara moral verir, destek verir. Efendim, yalnızlık hissinden insanlar kurtulur. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada herkes yalnız. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Hani belli bir süre ben yalnızım, daha iyiyim, rahatım dersiniz ama bir zamandan sonra o yerini neye bırakır? Özgüvenin gitmesine, yalnızlığa, korkuya, endişeye yerini bırakır. İşte İslam böyle insanların özgüveninin yıkılmaması için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gereklerinden olduğundan ne yapıyor? Akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik ediyor ve emrediyor. Mesela bir de şu var. Karşıdan bir menfaat bekleyerek bu ilişkileri devam ettirmeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Bu işte ben buna gidersem şu menfaatim olur. İşte bana şöyle oldu, böyle oldu, şundan şöyle aldım, almadım gibi düşünceler iyi değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Gayemiz akrabalarımızı mutlu etmek olsun. Sevabını da Allah'tan bekleyeceğiz ki bu şekilde akrabalık bağı güçlenmiş olsun. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadisimize devam edeceğiz. Şu anda sizleri emanetler zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından dalga dalga. Süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi sevgililer sevgilisi gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun. Bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları. Şu gurbet denen, şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

Benim ömrümde bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız. Benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen, ah sen 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen bulutlarım akına yaktığım sebebim, namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar, ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

Bu da bir gurbettir. Yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir. 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde. Dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batanda, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atanda, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akanda, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yarısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün haritası.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktım nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektim nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Vücudumu kaplayacak, kalbimde Süveydalar.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden

0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabidu ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

0: size. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Öylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman-ı Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi, dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b, Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum, yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcuda, hedefte arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat

Keşke dedi, kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi?
Ve demedin mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim. Ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayı idi. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idim. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştim. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfi hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü, gerek sizin, gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yarlıgayacağını umduğumda O'dur. Yarlıgamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O gündeki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a and olsun ki gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadım. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim aleyhisselamın puthanedeki putları kırması. İbrahim aleyhisselamın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştım. İbrahim aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim aleyhisselam "Rabbul alemine" dedim. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim aleyhisselamın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim aleyhisselamın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim aleyhisselamın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydim. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştım. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmiştim. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş, puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. Her birine vururken "Kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordum. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

İbrahim aleyhisselamın sorguya çekilip ateşe atılışı. Nemrut ile kavmin eşrafı İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak cezalandırmayı uygun görmediler. Suçunu kendisine itiraf ettirmek istediler. O halde onu insanların gözleri önüne getiriniz. Olur ki onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrut'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken

nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, iki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince, kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız dediler. Nemrut'a onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandım. Hatta İbrahim aleyhisselamın köyünden hasta bir kadın, Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim aleyhisselamı mancınığın kefesine koydular. Mancınığı yapan ve kuran Kürt Heyzen olup kendisi mancınık yapanların ilki idi. İbrahim aleyhisselam bağlanırken Yüce Allah'a senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin. Alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin yoktur dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail aleyhisselam, ey İbrahim, bir hacetin var mı diye sordum. İbrahim aleyhisselam, sana ise hayır dedim. Cebrail aleyhisselam,
Öyleyse

ise hacetini Rabbinden dile dedim. İbrahim aleyhisselam, onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter dedim. Ve başını göğe kaldırıp, ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o, dedi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ihlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa köhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse sözler mecmuasından 25. sözden Kur'an'ın mucizeleriyle alakalı inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Üçüncü nokta, üslubundaki bedaati harikadır. Kur'an'ın ifade tarzındaki açık bir ifade kullanması, akla kapı açmasıyla alakalı. Evet, Kur'an'ın üslupları hem gariptir, hem bedidir, hem aciptir, hem muknidir, ikna edicidir. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş. Hiç kimse de onu taklit edemiyor. Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse taklit edemiyor. Nasıl gelmiş, öyle o üsluplar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. Ez cümle bir kısım surelerin başlarında şifre misal Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Taha, Yasin, Hamim, Ayn, Sin, Kaf gibi mukattatat hurufundaki üslubu bedisi. Mukattaat, yani o şifreli manada Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, bunlar şifreli bir şekilde ama yine ifadeyi açık bir şekilde izah etmiş. 5-6 lemay-ı icazi tazammun ettiğini İşaretul İcaz'da yazmışız. İşaretul İcaz mecmuasında bu manaları daha güzel bir şekilde ifade etmiş. Ez cümle, surelerin başında mezkur olan huruf hurufatın, harflerin aksam-ı malumesi olan mechure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkala gibi aksam-ı kesiresinden her bir kısmından nısfını almıştır. Demek ki bunlar Kur'an'ın kıraat noktasında dikkat edilen noktalar. Kalkala gibi, zelaka, rahve, şedide, mehmusa okuma noktasında harflerin çıkış yerleri, mahreci, hurufat, yani harflerin tam böyle tahkiki manada kullanılması gibi kabili taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser, sakilinden nısf-ı ekal olarak bütün aksamını, kısımlarını tansif etmiştir. Şu mütedahil ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içinde mütereddit, yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek bir tek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde, o yolda o geniş mesafede sevki kelam etmek fikri beşerin işi olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak onları şifre misali ne yapmış? Muhafaza etmiş. Ta günümüze muhafaza edilip günümüze ulaşması noktasında. Tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifre-i ilahi olan, ilahi bir şifre yani. Surelerin başlarındaki huruf, o harfler, bunun gibi daha 5-6 lemay-i icaziyi gösterdikleriyle beraber ilmi esrar huruf ulemasıyla, bu ilimlerle meşgul olan, bu harflerin sırlarıyla meşgul olan alimler, evliyanın muhakkikleri, hakiki manada olan evliyalar, şu mukattaattan çok esrar istihraç etmişler, bulmuşlar. Ve öyle hakayık bulmuşlar ki onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Kendi başıyla gayet parlak bir mucize. Onların esrarına ehil olmadığımız, hem umum göz görecek derecede ispat edemediğimiz için o kapıyı açamayız. Yalnız İşaretül İcaz'da şunlara dair beyan olunan 5-6 lemay-ı icaza havale etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi Es-Salibi Kur'aniye'ye süre itibariyle maksat itibariyle ayet ve kelam ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Demek ki maksat, ayet, kelam, kelime, sure itibariyle bunları şimdi bize güzel bir şekilde ifade edecek. Mesela Süreyya Amme'de, Nebe suresinde dikkat edilse, öyle bir üslubu bedi ile ahireti, ahiret hayatını, haşri, öldükten sonra dirilmeyi, cennet ve cehennemin ahvalini, durumlarını öyle bir tarzda gösteriyor ki, şu dünyadaki ef'ali ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu fiilleri, asar Rabbaniye'yi, eserlerini, Rabbani eserlerini o ahvali uhreviye birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna eder. Demek ki bu huruflarda, sürenin başında, demek ki ahiret noktası, Nebe suresinde. Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennemin ahvali, cennet ehlinin ve cehennem şeylerinin oradaki o durumlarını gösteriyor. Şu süredeki üslubun izahı uzun olduğundan, yalnız bir iki noktasına işaret ederiz şöyle ki, şu sürenin başında kıyamet gününü ispat için der. Kıyamet gününü bize ispat ediyor. Size zemini güzel serilmiş bir beşik. Yaşadığımız şu dünya hayatındaki zemin, yeryüzü nedir bize? Güzel serilmiş bir beşik. Dağları hanenize ve hayatınıza defineli direkt. Yani dağlarda öyle hakikatler var ki defineli direkt. Hazineli kazık, hazineli kazık. Sizi birbirini sever, ünsiyet eder çift. Karı koca, eş. Geceyi hab rahatınıza örtü, istirahat noktasında. Gündüzü meydan-ı maişet, geçim noktasında. Güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba. Bulutları ab-ı hayat çeşmesi gibi, ondan suyu akıttım. Bulutlar da hayata lazım olan su gibi. Yağmuru ondan göndermez. Basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan, bütün çiçekli meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Kolay ve az bir zamanda. Öyleyse yevmi fasıl, o gün olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez. Demek ki bize örnek veriyor ki, zemini güzel bir beşik, dağları hayatımıza defineli direk, hazineli kazık, bizi birbirimizi seven eşler, değil mi? Anne baba ünsiyet eder, birbiriyle hayatını geçirmesi için ünsiyet eder çift. Geceyi dinlenmemiz için örtü, gündüzü çalışmamız için bize yaratan, güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba gibi bize hizmetkar eden, bulutları yine bizim hayatımıza lazım olan rızıkları göndermesi için yağmuru rahmet namıyla bize indirmesi, bütün erzakımızı çiçekli, meyveli, her şeyi kolay bir şekilde icat ediyor Cenab-ı Hak, yaratıyor. Öyleyse kıyamet sizi bekliyor. Bütün bu faaliyet yapılıyorsa demek ki bir ahiretin var olması, değil mi? Başta da dedi ya, ahireti, haşri, cennet ve cehennemi ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor. Yani dünyadaki ef'al-i ilahi, asar rabbaniyeyi bu şekilde bize, o ahval-i uhreviye birer birer bakar, ispat eder. kalbi ikna ediyor. O günü getirmek bize ağır gelemez, haşir zamanını. İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, kıyamet hengamında dağların zemin yüzüne dağılması, semavatın parçalanması, gökyüzünün parçalanması, cehennemin hazırlanması ve cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette ispatlarına işaret eder. Manen der, madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar, gözümüzün önünde bu işler oluyor mu? Oluyor. Ahirette dahi bunlara benzer işleri yapar. Yapar mı? Amenne yapar. Demek surenin başındaki dağ, kıyametteki dağların haline bakar. Ve bağ ise ahirde ve ahiretteki hadikaya, bahçelere ve bağa bakar. İşte sair noktaları buna kıyas et. Ne kadar güzel ve âli bir üslubu var, gör. Yani sohbetimizin başında da üslubundaki bedaati harika. Yani Kur'an'ın üslubu o kadar harika ki hiçbir kalbi, hiçbir aklı yormadan efendim alıştırarak ve akla kapı açarak bize bu noktayı izah ediyor. Mesela başka bir örnek. Kulillahümme malikel mülki tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u ila ahir. Öyle bir üslubu âlide beni beşerdeki insanlık alemine şunat-ı ilahiyi, Cenab-ı Hakk'ın şunatını ve gece ve gündüzün devranındaki tecelliyat-ı ilahiyi, gecede yapılan faaliyet farklı, gündüzde yapılan faaliyetler farklı. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu tecelliyat-ı ilahiyesini iyi idrak etmemiz gerekiyor yani. Geceyi veren o, gündüzü veren o değerli kardeşlerim. Ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-ı Rabbaniye'yi, yani her mevsimde Cenab-ı Hak ayrı bir tasarruf yapıyor. Şu an sonbahardayız, güz zamanı. Tasarrufa bakıyoruz. Sonbahardan önce yaz vardı. Yazda yapılan tasarrufata bakıyoruz. Efendim yazdan önce baharda yaza hazırlık yapılan tasarrufat. Efendim kış vardı bahardan önce. Kışta ne yapıyor? Bahara hazırlık, zemin teşkil ediyor. Hepsinde bir tasarruf var. Bir ince bir ahenk var. Bir düzen var. Bir intizam var. Ve yeryüzünde hayat memat, hayat olan ve ölü olan, haşir ve neşir dünyeviyedeki icraat-ı Rabbani'yi öyle bir üslup, öyle bir ulvi üslup ile beyan eder ki ehli dikkatin akıllarını tesir eder. İkna ediyor yani. Yani ahiret var, haşir var. Cenab-ı Hakk'ın var, vacibül vücut olduğu, var olduğu açık bir şekilde bu yapılan bu faaliyetler kendini her şeyle bize gösteriyor. Parlak ve ulvi geniş üslubu az dikkat ile göründüğü için şimdilik o hazineyi açmayacağız. Yani aklımıza ikna edecek şekilde bize izah etmiş. Mesela İze semâun şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat ve izel ardu müddet ve elkat mâ fiha ve tehallet ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Gök ve zeminin, gökyüzünün ve zeminin, yeryüzünün Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı derece-i inkiyat ve itaatlerini şöyle âli bir üslup ile beyan eder ki, yani zeminde ve yeryüzünde, efendim gökyüzünde olan o faaliyette Cenab-ı Hakk'a ne yapmış? İtaat noktasında âli bir üslup ile beyan ediyor. Nasıl? Bir kumandan azam, bir kumandan mücahede ve manevra ve ahz-ı asker şubeleri gibi mücahedeye lazım işler için iki daireyi teşkil edip açmış. Bir kumandan, bir askeri, bir de iki daire, bir de acip o şubeleri lazım olacak, mücahedeye lazım olacak şubeleri açmış. O mücahede, o muamele İşi bittikten sonra bu iki daireyi başka işlerde kullanmak ve tebdil ederek istimal etmek için o kumandan-ı azam o iki daireye müteveccih olur. O daireler her birisi hademeleri lisanıyla, hizmetkarları lisanıyla veya nutka gelip, söze gelip, dile gelip kendi lisanıyla der ki, ne diyor gökyüzünde ve yeryüzünde olan bütün canlılar? Ey kumandanım, ey sahibim, bir parça mühlet ver ki, belli bir zaman mühlet ver ki, eski işlerin ufak tefeklerini, pırtı mırtılarını temizleyip dışarı atayım. Sonra teşrif ediniz. Yani öyle bir işler yapılıyor, öyle faaliyetler yapılıyor ki bize görünen şer olan işlerde hayırlar, hayır olan işlerde de şer olabiliyor bazen. Göremiyoruz yani. Onun için bunu görmek için Kur'an'ın penceresiyle, efendim Kur'an'la barışık felsefe penceresiyle bakmak gerekiyor. İşte atıp senin emrine hazır duruyoruz. Pırtı mırtılarını temizleyip dışarı atayım, sonra teşrif ediniz, teftişe geliniz. İşte atıp senin emrine hazır duruyoruz. Buyurun ne yaparsanız yapınız. Senin emrine münkadız. Yani Cenab-ı Hak ne derse onu yapacak. Güneş bir milim yörüngesinden sapsa, uzaklaşsa dünya ne yapacak? Buz kesecek. Bir milim de yörüngesinden yine sapsa, dünyaya yaklaşsa, dünya bir sefer ateş topu olacak. Yani öyle bir hassas bir denge var. Buyurun ne yaparsanız yapınız. Senin emrine münkadız. Senin yaptığın işler bütün hak, güzel maslahattır. Öyle de semavat ve arz, böyle iki daireyi teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Müddet bittikten sonra semavat ve arz, daire-i teklife ait eşyayı emri ilahiyle bertaraf eder. Derler, ya Rabbena, Rabbimiz, buyurun ne için bizi istihdam edersen et. O kocaman gezegenler, o kocaman efendim okyanuslar, ucu bucağı gözükmeyen o dağlar, efendim bakıyoruz hepsi ne diyor? Senin emrine münkadız. Senin yaptığın işler bütün hak, güzel maslahattır. Öyle de semavat ve arz, sema ve yeryüzü, böyle iki daire-i teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Yani bizim burada sinema için değil, her şeyde bir teklif var, bir tecrübe var, bir imtihan var. Müddet bittikten sonra, o zaman, o imtihan zamanı bittikten sonra semavat, gökyüzü ve arz, yeryüzü daire-i teklife ait eşyayı emri ilahiyle bertaraf eder. O imtihana için olan bütün her şey ortada.

يَأْرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقْلِي وَغِدَاءَ الْمَاءُ وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. İşte şu ayetin Bahri Belagatından bir katreye işaret için bir uslubunu bir temsil aynesinde göstereceğiz. Nasıl bir harbi umumide bir kumandan, bir savaş esnasında bir kumandan, komutan, zaferden sonra ateş eden bir ordusuna ateş kes, ateş etmeyi bırak ve hücum eden diğer bir ordusuna dur der, dur, taarruz bitti, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur, iş bitti, istila ettik, orayı kazandık, bayrağımız düşmanın merkezlerinde yüksek kalelerinin başına dikildi. Esfelü safiline giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular derler. Aynen öyle de. Padişah-ı bir misal, kavmi Nuh'un, Nuh kavminin mahvi için, yok olması için semaat ve arza emir vermiş. Aynı komutan misali, ateşkes, efendim, hücum eden orduya dur. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor Cenab-ı Hak. Ey arz yeryüzü, suyunu yut. Ey sema gökyüzü, dur, işin bitti. Su çekildi. Nuh'un tufanı, değil mi, dünyada herkes az çok şeyine vakıftır. Ey arz yeryüzü, suyunu yut. Ey sema, Cenab-ı Hak böyle. Ya erdubla'i, ya ey arz, suyunu yut, me'eki. Ondan sonra ey sema, ve sema'u akli'i, dur, ve gida'el ma'u, dur, işin bitti, ve kudiyel emru, su çekildi. Ondan sonra dağın başında memur ilahinin, ve stavet alel cudiyi ve kilel bu'den, lil kavmi zalimin. Ey sema dur, işin bitti, su çekildi, dağın başında memur ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu. Zalimler cezalarını buldular. Lil kavmi zalimin. Yani zalim muhakkak dünyada olmasa da ahirette cezasını görecek. Çünkü Cenab-ı Hak Meliki Yevmiddin, din ve ceza gününün sahibidir. İşte şu üslubun ulviyetine bak. Şu ifadenin güzelliğine bak. Zemin ve gök iki muti itaat eden asker gibi emir dinler, itaat ederler diyor. İşte şu üslub işaret eder ki insanın isyanından baş kaldırmasına kainat kızıyor. Kainat hiddete geliyor. Semavet ve arz hiddete geliyorlar. Tekadu temeyyazu minel gayiz diyor. Öyle öfkeleniyor, öyle hiddetleniyor ki sen var ya, sen elime geçsen, seni şöyle yaparım, şöyle ederim diyoruz ya. Aynı işte sema da, yeryüzü de böyle. O insan o isyanına, o itaat etmemesine, o ibadetleri aksatmasına, haram helala dikkat etmemesine kainat o insanın o isyanına ne yapıyor? Kızıyor o insanların o fenalıklarına. Semavet arz hiddete geliyorlar ve şu işaretle der ki yer ve gök iki muti asker gibi emirlerine bakan bir zata isyan edilmez, edilmemeli. Yani ne olmuş yani? Cenab-ı Hakk'a biz niye kulluk vazifemizi unutuyoruz? Nefs ve şeytan niye ön plana geçiyor? Dünyalık şeyler niye önümüzde daha çok bizi meşgul ediyor? Yani iki günü eşit olan bizden değildir diyor. Ziyanlıdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani dünyayı kalben terk etmek, kesben terk etmemek diyor üstadımız. Yani kalben kalıcı gibi olmamak ama kesben de çalışmak noktasında tembellik göstermemek, dengelemek gerekiyor. Dehşetli bir zecir ifade eder. İşte tufan gibi bir hadise-i umumiyeyi bütün netaiciyle, hakaikıyla birkaç cümlede icazlı
icazlı, cemalli, icmalli bir tarzda

beyan eder. İşte denizin sair katrelerine şu katreye kıyas et. Evet, son olarak şurada bir örnek daha var. Onu da okuyalım inşallah. Şimdi kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluba bak. Kelimeler noktasında. Mesela vel kamera kaddernahu menazil hatta adekel urcunil kadimdeki kel urcunil kadim kelimesine bak. Ne kadar latif bir üslubu gösteriyor. Yani güzel bir manayı burada bize ifade ediyor. Şöyle ki kamerin, ayın bir menzili var ki, yörüngesi var ki Süreyya yıldızlarının dairesidir. Süreyya yıldızlarının dairesidir. Kameri hilal vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder. Bakın, yani akla yaklaştırmak için temsillere bakın. Hilal vaktinde, ay hilal vaktinde hurmanın eskimiş, hurma ağacının eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder, benzetir. Şu teşbih ile semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor gibi beyaz, sivri, nurani bir dalı, hilali yani böyle bize tavsif ediyor. Perdeyi yırtıp başını çıkarıp Süreyya o dalın bir salkımı gibi ve sair yıldızlar o gizli hilkat ağacının birer münevver meyvesi olarak, nurlu meyvesi olarak işitenin hayali olan gözüne göstermekle, medar-ı maişetlerinin en mühimi hurma ağacı olan, o zaman da maişet noktasında hurma ağacı, geçim noktasında en mühim cihette olan sahra nişinlerin, çölde yaşayan bedevilerin nazarına ne kadar münasip, güzel, latif, ulvi bir üslubu ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela 19. sözün ahirinde ispat edildiği gibi ve şemsu tecrili müstakarri lehâdeki tecri kelimesi şöyle bir üslubu âliye pencere açar ki, şöyle ki tecri lafzı ile yani güneş döner tabiriyle, bakın ve şemsu tecri, tecri nedir? Dönme manası. Ve şems, güneş manası. Tabiriyle kış ve yaz ve şemsu tecri müstakarri lehâ, kış ve yaz, gece ve gündüzün devranındaki muntazam, intizamlı, düzenli tasarrufat-ı kudret-i ilahi ihtar ile saniyenin azametini ifham eder. Cenab-ı Hakk'ın o azametini bize, akıl sahiplerine gösteriyor. Ve o mevsimlerin sayfelerinde kalem-i kudretin, Cenab-ı Hakk'ın kudret kaleminin yazdığı mektubat-ı semedaniye nazarı çevirir. Halık-ı Zülcelal'in hikmetini ilam eder. Cenab-ı Hakk'ın hikmetini orada bize kış ve yaz, gece ve gündüzün devranındaki o tasarrufatı, kudret-i ilahi ihtar ediyor. Ve ceale şemse siracen, yani lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki, güneş lamba tabiri var. Şu alem bir saray, yaşadığımız şu alem ve içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihsar edilmiş, hazırlanmış, müzeyyanat, süslü ve matumat yemek için ve levazımat, hayata lazım olan ne varsa olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarı ile saniyenin, yaratanın haşmetini, büyüklüğünü ve Halık'ın, Cenab-ı Hakk'ın ihsanını, hediyesini ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki müşriklerin, inkar edenlerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri, taptıkları güneş musahhar bir lamba. Cenab-ı Hakk'a hizmetkar, camit bir mahluktur, cansız. Demek sirac tabirinde Halık'ın, yaratanın azamet-i rububiyetindeki rahmetini ihtar eder. Cenab-ı Hakk'ın o rahmetini bize ne yapıyor? O güneşteki o güzelliği Cenab-ı Hak rahmetiyle bize bildiriyor. Rahmetin vüsatindeki o güzellik ihsanını, hediyesini ifham eder. Ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki o saltanatındaki o büyüklüğü, keremini, ikramını
ihsas eder, hatırlattırır ve bu ihsasta vahdaniyeti ilam eder ve manen der. Ne der? Ve ceale şemse siracen. Ne der? Camit bir sirac-ı musahhar hiçbir cihette ibadete layık olamaz. Cansız olan bir lamba misali güneş hiçbir zaman ateşe tapanlar için bunu ne yapıyor? Böyle söylüyor ayet. Camit, cansız bir sirac-ı musahhar, yani ateşi olmayan bir lamba hiçbir cihette ibadete layık olmaz. Ya güneşteki ısı ve ışık nereden geliyor? Yanması için üstadımızın tabiriyle ne diyor? Dünya kadar gaz yağı, dünya kadar denizler kadar efendim yakıt, efendim dünyalar kadar odun, kömür. Ama bunların hiçbiri yok. Nasıl oluyor bu? Demek ki bunu yapan, bunu idare eden, bunun levazımatını yerine getiren, değil mi? Yani müzeyyenat bir şekilde, güzel bir şekilde, ısısıyla, ışığıyla, değil mi? Hararetiyle, nuruyla bize hizmetkar etmiş. Hem cereyanı tecri tabirinde, tecri manası var ya, ve şemsu tecri tabirinde gece gündüzün, kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazamı acbeyi ihtar eder. Yani kışın ayrı bir güzelliği var, yazın ayrı bir güzelliği var, değil mi? Kışın böyle o güzellik insanı ne kadar mutlu ediyor. O karın yağdırılması, yağmurun yağması, havanın o, değil mi, temizlenmesi. Yazın da o güllük gülistanlık bahar mevsiminde o gönlümüzün, efendim aklımızın, ruhumuzun böyle dinleneceği tefekkür misali olan o tasarruflar, değil mi? Ne kadar güzel yani. Ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir saniyin azamet-i kudretini ifham eder. Yani hiç kimseye muhtaç değil Cenab-ı Hak. Le şerikele. Ortağı yok yani. Demek şems, güneş ve kamer, ay noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, bizim zihnimizi gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazar dikkati celbeder. Evet, Kur'an güneşten, güneş için bahsetmiyor. Demek ki Kur'an bu mana için bahsetmiyor, güneşten, güneş için. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor Cenab-ı Hak. Onu ne yapmış? Hizmetkar etmiş, hizmetimize sunmuş. Hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek, bir zemberek ve hilkat-ı Rabbaniye'nin nizamına bir merkez. Hem nakkaş-ı ezelinin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniye'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Mekik gibi. Gece gündüz ipleri dokuması gibi, nakkaş gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın nakşını bize ihsas ettiriyor. Yaz ve kışta, gece ve gündüzde. Adeta daha sair kelimat-ı Kur'aniyeyi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, meluf birer kelime iken latif manalarına, manaların definelerine birer anahtar vazifesini görür. İşte ekseriyetle üslubu Kur'an'ın, Kur'an'ın üslubu geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki bazen bir bedevi Arap, peygamberimiz zamanında yaşamış bedeviler çölde yaşıyorlar, kelama meftun olur. O üslubun o güzelliğine ne yapar? Aşık olur. Kur'an'ın o güzelliğine hayran kalır. Müslüman olmadan secdeye giderdi. Müslüman olmuyor ama secdeye gidiyor o ayetin o güzelliğine. Bir bedevi "Fasta bima tu'mer" kelamını işittiği anda secdeye gitti. Bakın ya hanım, öyle bir kelam ki çatladırcasına, değil mi? İnsanları böyle o güzelliği, Kur'an'ın o Cenab-ı Hakk'ın azametini bize ihsas ettiriyor. Ona dediler, o kelamı işittiği anda secdeye gitmiş bedevi. Ona dediler, "Müslüman mı oldun?" "Yok," dedi. "Ben şu kelamın belagatına, ifadesine secde ediyorum."
ifade tarzına secde ediyorum. Çünkü Kur'an'ın üstünde söz yoktur. Söz Kur'an'a aittir yani. Onun için değerli

0: Hakikatleri hakikaten alemimizi o kadar nurlandırıyor ki okuyor, anlayana değil mi, bilene, akledene onur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim, sürekli okumak alışkanlığı haline getirelim. Evet, söz odur ve ona derler hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Evet, Cenab-ı Hak bu manaları alemimizde yaşayıp böyle istifade etmeyi hepimize efendim nasip eylesin. Evet değerli dostlar, yine programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli Davet FM dinleyicileri, bu Nur İklim programını elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya, sizlerle efendim hasrı fikir etmeye çalışıyoruz. Rabbim eksiğimizle, kusurumuzla affetsin, kabul etsin efendim. İstifademize ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: 90 yaptası.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hıyanet eder. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan suret komaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma. Misafiri geri kovma. Köpekleri eve koyma. Meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena. Bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane. Ahlak güzel olmak gerek.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman-ı Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi. Dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b, Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum. yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcuda, hedefte arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına,

0: bir Hakimi Zülcelal'in birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, Kehkeşan'ın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yâru âyâre, nideydim bülbülü zâre, nideydim gülü gülzâre, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yar.

0: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
1: ben yenik düştüm, bana yardım et
0: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: sağlıyor.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Garip bir mecnunum şu gurbet ellerde. Leyla çok uzaklarda. Yüreğimin gülleri has olduğu has olacak. Umut, umut çöl yağmurlarında. Çöl yağmurları gibi yağ öksüz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve konuşmak. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli...

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayı idi. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idi. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştim. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfi hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü, gerek sizin gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını umduğumda O'dur. Yargılamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O günde ki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da, yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a andolsun ki, gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim aleyhisselamın puthanedeki putları kırması. İbrahim aleyhisselamın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştım. İbrahim aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim aleyhisselam "Rabbul alemine" dedim. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim aleyhisselamın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim aleyhisselamın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim aleyhisselamın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydim. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştım. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmiştim. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş, puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. Her birine vururken "Kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordun. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

İbrahim aleyhisselamın sorguya çekilip ateşe atılışı. Nemrut ile kavmin eşrafı İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak cezalandırmayı uygun görmediler. Suçunu kendisine itiraf ettirmek istediler. O halde onu insanların gözleri önüne getiriniz. Olur ki onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrut'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle hala çekişiyor musunuz? Ben ona şerik koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş bulunsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size haklarından hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmanızdan korkmazken, ben şerik koştuğunuz o şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, İki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm, dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün, diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum, dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince, kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız, dediler. Nemrut'a
onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandı. Hatta İbrahim aleyhisselamın köyünden hasta bir kadın, "Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım." diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim aleyhisselamı mancınığın kefesine koydular. Mancınığı yapan ve kuran Kürt Heyzen olup kendisi mancınık yapanların ilki idi. İbrahim aleyhisselam bağlanırken Yüce Allah'a "Senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin, alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur, mülk senindir, senin şerikin yoktur." dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail aleyhisselam, "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Sana ise hayır." dedim. Cebrail aleyhisselam, "Öyleyse hacetini Rabbinden dile." dedim. İbrahim aleyhisselam, "Onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter." dedim. Ve başını göğe kaldırıp, "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili amel nedir? En temute ve lisanuke radbun. Senin ölüm gelinceye kadar dilinin ıslanmasıdır. Ne ile ıslanması? Min zikrillahi, Allahu Teala'yı zikirle. Yani en sevgili amel bir kimsenin ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar dilini Allahu Teala'nın zikriyle ıslatması. Yani dilinden Allahu Teala'nın adını düşürmemesi en büyük ameldir. Biliyorsunuz zikir anma demek, değil mi? Bir şeyi hatırlama, bir şeyi anma. Tabii zikir kalbi olur, bir de dille olur. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yapacak? Kalple dil birlik içerisinde olacak. Yani eğer dil kalptekiyle bağ kurmazsa, sadece sözde kalırsa bu bir fayda vermez. Ama ikisi ne olacak? Böyle birliktelik halinde aynı şeyleri söyleyecek. Kalp hissedecek, kalbi zikrini yapacak, dil de bunu dışarı vurmuş olacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, dilin Allah'ın zikriyle ıslansın ta ölünceye kadar. Demek ki bizim her halimizde Allahu Teala'yı zikretmemiz gerekiyor. Kur'an okuyacağız. Namaz bir zikirdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Namazımıza devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için öğretmiş olduğu dualar var, sözler var, zikirler var. Bunları yapmaya çalışacağız ki şimdi dilin ıslansın demek bir şey yaş olduğu zaman, mesela diyelim bir ağaç, bir sebze, efendim bir ot veya farklı şeyler düşünün. Yaş oldu mu nedir? Onda canlılık vardır. Kurumuşsa o ne yapar? Çürümüştür, kırılmıştır, işe bitmiştir onun. Yani hayat emaresi onda kalmamıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle az sözle çok şey ifade edecek, sözler söyleyecek

0: kapasitede böyle Allahü Teala'nın onda bir vergisi var. Ne diyor? Bak, öyle kısa bir söz söylüyor ki ne manalara geliyor. İşte canlılığın işareti. Demek ki bir kimse Allah'ı zikretmiyorsa, dil Allahu Teala'yı anmıyorsa, onunla meşgul olmuyorsa, onu zikretmiyorsa, o zaman o dil nedir? Ölmüş, kurumuş, gitmiş. Ha, ıslak kalması da nedir? Yaş kalması da nedir? Onun çalışıyor olması, hayatta olmasıdır. Peki hayatta olması da neyin işaretidir? Allahu Teala'yı zikretmesiyledir. Çünkü Allahu Teala'yı zikreden bir kalp, bir kişi canlıdır. Onu zikretmeyense ölüdür. İşte ne zamana kadar? Bu bir anlık değil, bir günlük değil, 5 günlük mesele değil. Ta ki ecel gelip seni buluncaya, yakalayıncaya kadar bu şekilde o dilin Allahu Teala'yı zikredecek ki zaten en önemlisi de nedir? Son nefeste iman üzere gitmek. Akibet de çok önemli. Çünkü bakarsınız güzel güzel ameller işler ama eceline yakın adam değişmiştir. Allah korusun günahkar hale düşmüştür. Fısk ve fücura dalmıştır. Dilinde kötü sözler, küfür sözler olmuştur. Bu şekilde de canı alınıp gidebilir. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Nedir? Ta ölünceye kadar bu hal üzere gitmek. Yani 1 günlük, 5 günlük mesele değil, 3 günlük değil, 1 aylık değil. Usanmadan, bıkmadan, gönül rahatlığıyla ta ölüm gelip buluncaya kadar kişi ne yapacak? Allahu Teala'yı zikredecek. Müminin özelliği nedir? Allahu Teala'yı zikretmektir. Peki münafığın özelliği nedir? Allahu Teala'yı zikretmemesidir. Ayet-i kerimede Allahu Teala münafıkları vasfederken onların Allahu Teala'yı az zikrettiklerini veya hiç zikretmediklerini belirtiyor. Peki münafık olmamak için, münafıklıktan kurtulmak için de ne yapacağız? Allahu Teala'yı çok zikredeceğiz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve birçok ayet-i kerimede ne diyor? Allah'ı çokça zikredin diye buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Ve yine Allahu Teala ne diyor? Allahu Teala'yı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Demek ki hem erkek hem kadın Allahu Teala'yı zikredecek ki o Allahu Teala'nın hitap ettiği o vasfa ersin. Müminin özelliği Allahu Teala'yı zikretmesi, onu hiçbir zaman unutmaması, onunla birlikte olması, Allahu Teala'nın kendisini görüyor ve gözetiyor olduğunu bilmesi ve bu şekilde de diliyle bunu ikrar etmesidir. İşte bize düşen dilimizi Allahu Teala'nın zikriyle ıslatmak. Kötü sözlerle, günah sözlerle, yalanla, iftirayla, gıybetle, dedikoduyla, efendim onun bunun meselesiyle, boş işlerle, boş sözlerle dili ıslatmak boş, gereksiz ve bunun da sorumluluğu var. Dil ne konuşacak? Ya hayır konuşacak ya susacak. Hayır nedir? İşte Allahu Teala'yı zikretmesi, güzel sözler söylemesi, Kur'an okuması değil mi? Hadisleri okuması, insanlara güzel nasihatte bulunması, iyi şeyler anlatması bunlar nedir? Hep dilin güzelliklerindendir. Allahu Teala dilimizi korumayı bize nasip eylesin ve dilimizi devamlı bir şekilde zikirle meşgul etmeyi nasip eylesin. Şimdi zikir nedir? Vücudun gıdasıdır. Vücuda ne var? Ne ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin ayakta durabilmesi için suya, sıvıya ihtiyacı var değil mi? Yiyeceklere ihtiyacı var. Beden bu ihtiyaçlarını alırsa sağlıklı olur, dinç olur. Ama bu ihtiyaçlarını alamazsa o zaman ne yapar? Beden zayıflar ve hastalıklar baş gösterir ve kötü bir duruma düşer. Aciz bir duruma düşer, hasta bir duruma düşer. İşte bu nedenle zikirde nedir? Bedenin gıdasıdır, vücudun gıdasıdır, ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Zikirle kalp ayakta durur, diri olur, canlı olur ve bu şekilde de ibadetlerini güzel bir şekilde yapmış olur. Allahu Teala diyor ki siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Zikirdeki bir güzellik de bu. Sen Allahu Teala'yı zikrettiğin zaman, andığın zaman Allahu Teala da ne yapıyor? Seni anıyor. Güzel bir toplumda andın, Allah da seni daha güzel toplumda anıyor. Bu şekilde sana mükafatlarda bulunuyor ki ya Rabbi senin zikrini dilimizden düşürme. Ölünceye kadar dillerimizi senin zikrinle ıslat diye biz de dualarda bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul e'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel imanun billahi. Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi. Sıla-i rahim yapmak. Sümme emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker. Sonra emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapmaktır. Ve ebgazul e'mali Allah-u Teala'ya ilallahi Allah-u Teala'ya da en kötü, sevmediği, buğz ettiği amel neymiş? El işraku billah Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Sümme kati'atur rahimi sıla-i rahmi kesmek diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala'ya en sevimli ameller neymiş? Allah'a iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi yapacağız. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Bunlar sevimli olanlar. Peki Allah-u Teala'nın ebgazul amali ilallah Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği, sevmediği de neymiş? El-işrak, Allah-u Teala'ya şirk koşmak ve sonra da sıla-i rahmi kesmektir. İman nedir? Bir şeyi kuvvetlendirme. Hani yemin derler, sahilden de geliyor. Bir şeyi kuvvetlendirme kelime olarak. Onun dışında ıstılah olarak nedir? Allah-u Teala'ya, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hepsini ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'in bir başından bir ta sonundaki en son ayetine kadar hepsine inanmak, tasdik etmek ve dil ile ikrar etmektir. Çünkü iman olmazsa mümin olunmaz. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Yani her şey zıttıyla bilinir. Küfür de nedir? Yalanlamaktır, inkar etmektir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. İşte onun için en sevimli amel neymiş? İman etmektir. Çünkü iman etmedikten sonra her şey boş. Zaten bir amelin kabul olunabilmesi için birinci şart nedir? O kimsenin iman etmiş olması lazım, mümin olması lazım. Sonra yani imanı sahih ha, sonra nedir? Ameli saliha. Salih amel işleyecek. Salih amel ne? Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde olacak. O nasıl emretmişse aynı o şekilde olacak. Sonra ihlas olacak, Allah için olmuş olacak. Eğer bu üç şart bulunmazsa o amelin kabul olması mümkün değildir. İşin başı da iman etmektir, mümin olmaktır. Amel edebilmesi için, amelin kabul olmasının içinde ne yapar? O şart gerekli. Ve bu nedenle en sevimli amel diyor iman etmektir. Kişi iman etmedi mi mümin olamaz. Mümin olamadı mı da kafir olur, küfre düşmüş olur. Allah korusun. Bizi Allah iman ehlinden eylesin, imanlı kullarından eylesin. Sonra ne diyor? Sıla-i rahim. Bakın birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala sıla-i rahimden bahsediyor. Sıla-i rahmi emrediyor. Birçok hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahmi emrediyor. Nedir sıla-i rahim? Biliyorsunuz akraba ve yakınları ziyaret etme. Hani hemen aklımıza gelen bu. Hallerini, hatırlarını sorma, gönüllerini alma, efendim onlarla birlikte olma, onlarla ilgi ve alakayı devam ettirme. İşte bu şekilde hemen anlarız. Yüce dinimiz, İslam dini, insanlar arasında böyle ilişkilere çok önem vermiş. Sosyal bir din, her zaman bunu söylüyoruz. İşte bu nedenle bu insanlar arasındaki ilişkide kimden başlar? Anne babadan, aileden ve böyle yakınlardan başlar. Ve sırasıyla böyle komşu, işte mahalleli böyle devam eder, gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, önemini belirtmiş ve cennete gidebilmenin şartlarından birisinin sebep olacağını da sıla-i rahim yapmak olduğunu bildirmiş. Ve her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlarının görüp gözetilmesini ve akraba ve yakınlardan başlanmasını emretmiş. Ve dikkat edin, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde böyle hemen iman, namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra sıla-i rahim zikredilmiş. Bakın görüyorsunuz, Allah-u Teala'ya iman ediyor, sonra Peygamberimiz ne diyor? Sıla-i rahim yapacaksın. Çünkü alimler ittifakla şunu söylüyor, sıla-i rahimi yerine getirmek bir vecibedir, bir vazifedir, vaciptir. Ve bunun terk edilmesi de nedir? Günahlardandır. İnsanı günaha sokar. Çünkü sen akrabalar ve yakınlarınla şer'i bir mazeret olmadığı müddetçe onlarla ne yapacaksın? İlişkini kesmeyeceksin ve devam ettireceksin. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin de hemen iki ayetinde buyurur. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor. Bu şekilde. Ve onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler. Yani akrabalık bağlarını devam ettirirler, iyilikte bulunurlar. Rablerine karşı saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar diye buyuruyor. Ve yine diğer bir ayette Allah-u Teala Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, işte akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar, lanet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diye buyuruyor Rahat suresinin 25. ayetlerine kadar. İşte bu nedenle akraba arasındaki ziyaretler, onlara hal hatır sormalar nedir? Sevgi bağlarını güçlendirir. Dargınlıkları sona erdirir. Böyle nefreti ortadan kaldırır. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı bir şekilde paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına aracı olur, vesile olur. Mesela yaşlıların ziyaret edilmesi onlara moral verir, destek verir. Efendim, yalnızlık hissinden insanlar kurtulur. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada herkes yalnız. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Hani belli bir süre ben yalnızım, daha iyiyim, rahatım dersiniz ama bir zamandan sonra o yerini neye bırakır? Özgüvenin gitmesine, yalnızlığa, korkuya, endişeye yerini bırakır. İşte İslam böyle insanların özgüveninin yıkılmaması için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gereklerinden olduğundan ne yapıyor? Akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik ediyor ve emrediyor. Mesela bir de şu var. Karşıdan bir menfaat bekleyerek bu ilişkileri devam ettirmeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Bu işte ben buna gidersem şu menfaatim olur. İşte bana şöyle oldu, böyle oldu, şundan şöyle aldım, almadım gibi düşünceler iyi değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Gayemiz akrabalarımızı mutlu etmek olsun. Sevabını da Allah'tan bekleyeceğiz ki bu şekilde akrabalık bağı güçlenmiş olsun. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadisimize devam edeceğiz. Şu anda sizleri emanetler zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkamlık alıp başını gitti sokağımızdan.

Kim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerini

müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 19. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan

gitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu. Ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba. Merhaba sırdaşım, omuzbaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak, merhaba. Merhaba ormanda ağaç, ağaçta dal, dalda yaprak, yaprakta tırtıl, merhaba. Merhaba ovada çimen, denizde dalga, yaylada kar, dağda bulut, merhaba. Harran, Çukurova, Yedi Göller, Çorlu, Isparta, Çaykara, merhaba. Çankırı, Çorum, Adana, Niksar, Mudurnu, Bandırma, Midyat, İdil, Tarsus, Kemah, Yüksekova, merhaba. Ula Zeki, İstanbul, Meki, Erzurum, yayla. Yayla olan Erzurum, sana da olsun, merhaba.

Merhaba memleketim, mahallede bakkalım, pamuk tarlasında ırgatım, vergi dairesinde memurum, dağda çobanım, yürekte sızım, duvarda sazım, hasatta yazım, gelinim, al yazmalım, nazım, merhaba. Merhaba şose yolum, dağ patikam, geçit vermez kaçkarım, adam yutan gavur dağım, İstanbul, İzmit otobanım, merhaba. Merhaba Kızılırmak türkülerim, Fırat ağıtlarım, Dicle'ye yaktıklarım, Yeşilırmak bozlaklarım, merhaba. Merhaba ağaçlarım, selvilerim, çınarlarım, Rize'de çayım, Anamur'da portakalım, önde yürüyenim, arkaya düşenim, seferberliğim, süpürge tohumu yiyenim, dedem, ezem, cennetim, cehennemim, ey benim memleketim, merhaba. Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba. Merhaba sırdaşım, omuzdaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak, merhaba.

Önce kuşlar girdi kanımıza. O kışkırtıcı taklalar, o hırçın pikeler ayarttı bizi. Sonra kanatlı düşlere teslim olduk. Billur geceleri bir çırpıda kanatlayıp kadim diyarlara hüküm giydik. Ama bu da yetmez oldu artık bize. Ve gün geldi, yamyam doyumsuzluğuyla diş geçirdik kısa metrajlı, silik görüntülü düşlerimize. Hikmeti sorduk lisan-ı hal ile kuştan. Kuş dile geldi, besmele ile söze girdi. Biz hep enginlere uçarız. Sarp kayalardan saldık mı kendimizi boşluklara? Başımızı döndürür leylak kokulu vadinin silüeti. Bir çocuk umarsızlığıyla geçeriz ebem kuşağının altından ve selam dururuz kıkırdayarak karınca katarına. Aşktan ve sevgiden yana ne varsa onu şakırız kulaklarınıza. Kendisi varsa bile ölümün, korkusu yoktur aramızda. Ve işte tüm bunlar için zikrederiz Rabbimizi en güzel ve en hızlı uçuşlarımızda.

artık biz de bir çift kanat istedik. Biz de yağmurlara tırmanıp kendimizi ince belli rüzgarın kucağına bırakmayı istedik. Lakin dedi kuş, uçmak için önce koşmayı öğrenmelisiniz ölüme. Ve bizler, yani tüm bedenler, öksüz bırakıp geceyi haykırırken hep bir ağızdan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kuşlarda kaldı aklımız. Kuşlarda kaldı.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Yanakları, saçları, gözleri yanmış. Zehirli gaz bombaları yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini. Ağızları, küçücük dilleri yanmış. Bütün Beyrut sap sarı kalmış. Sanki ağlamak imkansız. Başları, paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğramış analarını, binlerce çocuk topların, betonların altında. Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında. Müslümanlarsa uzakta, sanki başka, gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşımda.

Gözüm baksın sadece, ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri, kemikten yolunmuş etleri, kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, bir seyirci gibi görsün dursun, bir kadın gibi ağlasın. Beyrut, yengeç kıskacında, çoğu Müslüman kafir yanında, yaslanmış yastıklara sonunu beklerler filmin. Sen Filistin hokkaları doldur kanla, şairler eğer ahın varken uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, her biri kanlı bir ateş, bir korku, bir azar, bir şamar olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın.

bir mezarlık kadar ölüye şahit her evin, her soluğun yeni bir can veriş. Eğer kalmamışsa kalplerde Allah sevdası, ey Filistin, kar, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın. Bu ateş bulutu hangi kavmin üzerinde, çam ormanlarının salınışında, kuşların cıvıldayışında, otların serin tenlerinde. Eğer varsan bakıp görmeye şeffaf perdenin az ötesini, bir ateş bulutu var en bildik yerde, en emin yerde. Ve bak, asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar, hissiz dudaklar, gayretsiz kalpler, asla değil kavruk çölde yatan kadavralar. Farz et körsün, olabilir, el ele tut, taş al ve at, kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın, bir yumruk harbinden nasıl kaçtın, en arka safta bile kalmadın, cengi attın, dünyaya daldın, tezeye konan sinekler gibi. Dönüyor burgaç, dünya üstten yanlardan daralıyor. Ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et o gün henüz mahşer olmasın.

Seni andım, seni yaşadım ya Resulallah. Firakın gece oldu, ben karardım. Visalin yaprak oldu, ben ise sarardım. Seni andım, seni yaşadım ya Resulallah.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyordu. Medine-i Münevvere'nin güneyindeki Kuba'ya geliyordu. Burada 12 gün kalıyor, arkadaşlarının namaz kıldığı harman yerine ilk mescidini inşa ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki ilk mescidi oluyordu. Müminler Peygamber Efendimiz'in imamlığında namaz kılıyorlardı. Hiçbir kaygının, hiçbir baskının olmadığı huzurlu bir ortamda Kuba'da namazlarını kılıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye vasıl olduğunda şehrin merkezi noktasına Mescid-i Nebi'yi inşa ediyordu. Medine düzlük bir zemindi, bir ovaydı. Yerleşim yerleri birbirlerine 1-2 kilometre mesafedeydi. Merkezdeki bu mescit çok yönlü işlev görüyordu. Medine İslam Devleti'nin yönetim merkezi, mahkemesi, eğitim kurumu, toplumun buluşma kaynaşma mekanı, bütün toplumsal ihtiyaçların belirlenip çözümlendiği bir işlevi vardı. Medine-i Münevvere bir bakıma semtler halindeydi. Semtlerin mesafeleri kısa değildi. 5 vakit namaza Mescid-i Nebi'ye gelmek her zaman mümkün olamıyordu. Bu nedenle bu semtlerde de mescitler inşa ediliyordu. Medine'de mescit sayısı 9'u buluyordu. İslam medeniyetinin inşa ettiği bütün şehirlerde kısa aralıklarla mescitleri görmek mümkündü.